0: bir halin
1: sevgili kızlık zindanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bir belediye meclisi toplantısını hayal edin. Meclis konuşuyor, başkan. Meclis üyeleri not alıyor ve masada bir sandalye var. O sandalyede ise yapay zeka Eva. İtalya'da tarihi kaplıca kasabalarından bir tanesi, Avrupa'da bir ilk olduğu belirtilen ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Ev adlı yapay zeka belediye meclisine dahil edildi. Görevi ne derseniz, dijital dönüşümden yapay zekaya, hatta yerel yönetimlerin insanileştirilmesine kadar çeşitli konularda çalışacak kendisi. Kolay gelsin Eva.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

trafikte agresif sürüş denince aklınıza ilk hangi ülke geliyor? Ben biraz böyle Hindistan'ın karışık olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum sizler katılıyor musunuz? Orada galiba agresif sürücü yok. Daha çok böyle karmaşık bir trafik düzeni var. Ama agresif sürüş denince İtalyanlar ya da Amerikalılar aklınıza gelebilir. Uluslararası bir araştırmaya göre turistlerin trafikte en fazla agresif sürüşle karşılaştığı ülke İtalya olmuş. Yani pizza, makarna, espresso derken direksiyon başında da biraz hararet var. İtalya, İngiltere ve Amerika izliyor. Ardından Fransa ve Avustralya geliyor. Peki Türkiye derseniz biz de %4'lük oranla İspanya ile birlikte 5. sıradayız.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Ben Eylem Aslan, sizlerle birlikteyim. Günün haberlerine de bir bakalım. Ben bayağı bir gülümsedim bu arada. İngiltere'de bir radyo kanalında bir anda Kral Charles hayatını kaybetti haberi duyuluyor. Ardından da ulusal marş çalıyor. İngiltere'de haliyle ortalık bir anda karışıyor. Ama kral hayatta. Ne olmuş derseniz, meğer bir radyo çalışanı Kral Charles'ın ölümünün gerçekleşmesi durumunda. Kullanılmak üzere önceden hazırlanmış ses dosyalarını merak edip açmış, onu da yayına vermiş. Ay, çok büyük bir şanssızlık gerçekten.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bu hayatta arayıp da bulamadığımız şeylerden bir tanesi de aşk olabilir. Evlilik deyince aklınıza ne geliyor? Tanışmak, flört etmek, birbirini tanımak, ailelerle tanışmak. Sonra belki nişan, düğün. Çin'de ise bazıları bu süreci biraz fazla hızlandırmış. Ülkede kadın ve erkek nüfus arasındaki fark, düşen evlilik oranları ve artan gelin bedelleri evlilik aracılığı sektörünü büyütmüş. Eş bulmakta zorlanan erkekler için de birkaç gün içinde evleniyoruz vaadinde bulunuyorlar. Karşılığında da yüz binlerce yuan toplayıp ortadan yok oluyor gelinler.

Dahi sizler de merak ediyor musunuz? Uzaylılar acaba nerede? Koskoca evrende milyarlarca galaksi, sayısız yıldız ve gezegen var. Ama bugüne kadar dünya dışı akıllı yaşama ait doğrulanmış tek bir sinyal bile bulamadık. Bilim insanlarının da kafasını kurcalayan tam olarak bu. Bu çelişkiye Fermi paradoksu deniyor. Yani bu kadar büyük bir evrende bu kadar çok ihtimal varsa gerçekten herkes nerede? Belki de bizi görüyorlar. Kendi aralarında şöyle diyorlar. Dünya mı yok? Orası gerçekten çok karışık. Ama aramaya devam ediyoruz. Yoksa uzayın bir yerlerinde bizim gibi radyoda mesela yol durumunu anlatan başka canlılar var mı? Açıkçası ben merak ediyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz da kendimize bakalım değil mi ama? Daha sağlıklı, daha zinde, daha enerjik olmak istiyoruz. Ama bunun tek bir formülü yok. Şunu yap. Sabah kalkınca 3 tur koş. Akşam brokoli ye. Böyle bitmiyor yani. Fitness uzmanları günlük hayatta düzenli olarak yaptıkları ve sağlıkları üzerinde en fazla etkili olduğunu düşündükleri alışkanlıkları paylaşmışlar. Düzenli hareket etmek, yeterince uyumak, dengeli beslenmek, su içmek ve elbette stresi yönetmek.

Şöyle bir magazin dünyasına bakalım. Şaşırtan bir haber var. Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını kapattı. Üstelik X hesabında aynı dönemde erişime kapattı. Neden gitti diye soruyoruz haklı olarak. Şimdilik net bir cevap yok. Resmi bir açıklama yok yani. Nedeni ne olursa olsun şimdilik gizemini koruyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

insanın tek istediği şey telefon susacak, araba sesi olmayacak, komşu matkap kullanmayacak, sadece sessizlik olacak. İşte tam da bunu arayanlar için dünyanın en sessiz ülkeleri açıklanmış. Birazdan bakacağız.

0: seni üzer.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Dünyanın en gürültülü ülkesi Singapur'muş. İkinci sırada Maldivler var. Barbados, Katar, Lübnan. Yani gerçekten kafa dinlemek isteyenler. Adres belli, Butan. Ama dikkat, oraya gidip de biraz sessizlik arıyorum diye bağırmayın. Sessizliği bozmak ciddi olarak ayıpmış bu ülkede. Telefonu kapat, interneti unut ve birkaç gün boyunca kimsenin neredesin diye sormadığı bir yere git. En güzel tatil bence bu.
1: Giden giden.

bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Ara beni.
1: Alo.
2: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Dum çal çal.

lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Güzel dileklerle başladığımız bir çarşamba günü keyifle devam etsin. Mutlu, sağlıklı, keyifli, güzel bir çarşamba günü olsun hepimiz için. Peki, biz hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Siz de bugünün ritmini yakalamak isterseniz açın radyonuzun sesini, bize eşlik edin. Ben Renem, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

iyi çağıralım, güzel şeylerden bahsedelim, mutlu olalım, pozitif düşünelim. Her zaman bunu benimsemek lazım. Bu düşünce fikriyle hareket ederseniz mutlu yaşarsınız hayatı. Hayatınıza pozitifi çekin, iyi olanı çekin. İyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin. Peki biz bugün nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım, aşırı sıcaklar yurdu terk edecekmiş, bundan bahsedeceğiz. Zaman makinesinde hangi yıllarda moda dünyasına geçiş yaptık, bundan bahsedeceğiz. Yaz çok mu hızlı geçti? Stresi azaltan spor aktiviteleri hangileri? Erkeğin strese tepkisi nasıl olacak? Mutlu olmak için neleri düşünmemek gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu. Bugün yine bu iki saat dopdolu geçecek. Radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor. Hmm.

aşırı sıcaklar. Yani Ağustos bitmeden kendisini gösterdi. Hem Afrika üzerinden hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası şu bir haftadır yazı olmadığımız kadar daha sıcak hissetmemizi sağladı. Ancak cuma gününden itibaren hava değişiyormuş. Yani ülke geneli için bu müjdeyi verebilirim. Sadece bulunduğumuz yer için değil. Sıcaklıklar düşüyor. Yer yer yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün çarşamba, cumadan sonra. Şu iki günde sabrettik mi? İki gün sonra hem Afrika hem Basra sıcakları gidiyor hanımlar beyler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ayrı sıcak hava dalgasının yurdu terk ettiğini, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Cumartesi de yağışlar İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Doğu Akdeniz'e doğru genişleyecekmiş. Yani cuma cumartesi Türkiye'nin pek çok yerinde yağış beklentisi, serinleyecek bir hava beklentisi var. Hatırlatmış olayım şimdiden, şu iki günü daha rahat atlatalım diye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

zamanda yolculuk yapmak hep hayalimdi aslında ama sanırım bu hayalimi gerçekleştiremeyeceğim. Sanırım hiçbirimiz bu hayalimizi gerçekleştiremeyeceğiz çünkü zamanda yolculuk yapabileceğimiz bir mekanizma hala geliştirilemedi. Fakat moda dünyasıyla, şarkılarla zamanda yolculuk yapabiliyoruz. Misal çok sevdiğimiz şarkıları istediğimiz zaman dinleyip geçmişe gidebiliyoruz ya da moda bizi o yıllara geri götürüyor. Hazırsanız hanımlar, 90'ların, 2000'lerin başında vazgeçilmez aksesuarlardan biri olan bandanaların geri dönüş yaptığını hatırlatmak isterim. Hoş, çoktandır var ama 2026 yazının sonlarına yaklaşmışken bakıyorsunuz pek çok ünlü isme, Dua Lipa'dan Zendaya'ya kadar pek çok ünlü isim bu küçük kumaş parçasını farklı şekillerde yeniden gündeme taşımışlar ve bandanaları farklı şekillerde kullanmışlar. O dönemin bandanaları gerçekten çok farklıydı. 90'ların sonu, 2000'lerin başında kullandığımız gibi geçtiğimiz günlerde Dua Lipa ve Zendaya bandanalarıyla objektiflere yakalandılar. Sadece bandanalar değil, aslında 90'lara, 2000'lere ait pek çok moda parçası var kullandığımız. Küpelerden kemerlere, çantalardan tokalara dikkat ettiyseniz eskiye dönüş her zaman var ama bu sene özellikle 90'lar, 2000'ler daha bir revaçta.

0: Daha.
1: Zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe insan bazı şeyleri unutmaya başlıyor. Mesela bir arkadaşla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile insanı mutlu ettiğinden bahsetmiştim galiba, değil mi? Hadi bir daha bahsedeyim. Bahsetmiştim ama aranızda duymayanlar varsa söyleyeyim. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz bir arkadaşınızla sadece 12 dakika bir sohbetin düşünce biçimini tamamen değiştirebildiğini ortaya çıkartmış. Yani siz hayatınızın en mutsuz döneminde, kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemde arkadaşınızla sadece bir 12 dakika bile konuşsanız o olumsuz düşünceler siliniyor, mutlu olmaya başlıyorsunuz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuzda zaten sosyalleşmenin, sevdiklerimizle bir arada olmanın bize iyi geldiğini biliyoruz ama sadece 12 dakikalık bir buluşmanın bile yeterli geldiğini söylüyorlar. Hani seni bir 5 dakika göreyim var ya, işte seni bir 10 dakika göreyim, seni bir 12 dakika göreyim diyeceğiz artık bundan sonra. Sevdikleriniz hep yanı başınızda olsun diyelim. Güzel bir çarşamba başladı bir de.

Ağustos'un 26'sına geldik bile. Neredeyse Eylül, Ekim'den bahsedeceğiz artık yavaş yavaş. Sonbaharda yaklaşırken tabii hala sıcaklıklar yüksek değerlerde devam ediyor ama yazın çok çabuk geçtiğini düşünüyorum ben bu sene. Sanki yaz gelsin bir sürü şey yapacağım diye kafamda biriktirdiğim hiçbir şeyi yapamadım. Çok mu hızlı geçiyor? Zaman algımız mı bu zamanla acaba uyuşmuyor? Yapılan araştırmalar, evet dünyanın eskisinden daha hızlı döndüğünü kanıtlamış ama sonuç olarak bu yaz mevsiminin ya da yaşadığımız günlerin böyle iki katı hızlı geçmesinin bir açıklaması değil bana sorarsanız. Temmuz evet 50 gün gibi sürdü ama Ağustos'u sanki bir haftada bitirmiş gibiyiz. Farklı zaman algısıyla, farklı bir zaman dilimi içerisinde hayata ayak uydurmaya devam ederken her ne kadar uzmanlar dünyanın daha hızlı döndüğünü söyleseler de bu tabii ki zamanın iki katı hızlı geçtiğini ispatlamıyor. Siz yine de sosyal medyada çok fazla vakit harcamayın. Hayatı ve zamanı ve günleri dolu dolu yaşamak için güne erken başlayın. Çünkü güne erken başladığınızda sosyal medyada çok fazla vakit geçirmediğinizde günü daha dolu yaşadığınızı fark edeceksiniz. Sevdiklerinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

spor yapmanın, egzersiz yapmanın stresi azalttığını biliyoruz. Evet, hareket edeceğiz. Bol bol hareket edeceğiz. Spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Stresi azaltacak, hem bedensel hem de ruhsal anlamda iyileşeceğiz. Fakat öyle sporlar var ki onlar stresi daha fazla azaltıyorlar. Gelin bakalım, hangi spor tarzı acaba strese daha iyi geliyor? Yapabileceğiniz en iyi yürüyüşlerden birinin doğa yürüyüşü olduğunu söylüyorlar. Özellikle yeşil alanda, bir ormanda yapılan yürüyüşün, hiç değilse bir parkta yapılan yürüyüşün beyninizde meditasyon etkisi yarattığını söylüyorlar. Doğa yürüyüşü stresi azaltmada en etkili spor. Ya da koşu yapacaksanız aynı şekilde spor salonuna gitmek ya da evde koşu bandında koşmak yerine doğada yapmanızı istiyorlar. Yoganın, basketbolun, beyzbolun, voleybolun, yüzmenin ya da diğer su sporlarında stresi en çok azaltan sporlar arasında olduğunu hatırlatalım. Siz hangisini yapmayı tercih edersiniz karar verirken sevdiğiniz şarkılar bugün de size eşlik etsinler.

kadınların daha çok konuştuğu söylenir. Hatta şöyle bir gözlem var. Bebeklik çağındayken kız bebeklerin erkek bebeklere nazaran daha hızlı ve daha önce konuştuğu söylenir. Kadınlar her dönemde daha fazla konuşuyorlar. Kelime dağarcığı mı daha fazla, konuşmayı da daha fazla seviyorlar bilmiyorum ama yapılan yeni bir araştırmada bunu kanıtlar nitelikte. Erkekler strese girdiğinde daha az konuşuyorlarmış. Ki biz kadınlar strese girdiğimizde daha fazla kelime üretirken erkekler konuşmayıp tepkisiz kalıp sessiz kalmayı tercih ediyorlarmış. Yani beş parmağın beşi bir değil tabii ki her erkek ya da her kadın için geçerli değil ama yapılan araştırmalar genel geçerli bir araştırmada erkeğin stres altındayken daha az konuştuğunu ortaya çıkartmış, içlerine atıyorlar. Neyse ki sonrasında dışa atabilecek farklı alanları var onların. Peki bu güzel günde stresten uzak kalmak için en güzeli siz bol bol şarkılara eşlik edin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren tercihlerimiz, seçimlerimiz. Günü güzelleştiren aslında mutlu olmak için etrafımızda gördüklerimiz. Bazen insan küçücük şeylerden bile mutlu olabiliyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız o küçük şeyleri kendiniz büyüteceksiniz. Peki, düşünceleri de küçültmek gerekiyor, olumsuz düşünceleri de. Yapılan araştırmalar, insanların başarılı olabilmesi için olumsuz düşünceleri küçültmesi, olumlu düşünceleri büyütmesi gerektiğini ortaya çıkartmış. Hatta minimalist bir hayat tarzı benimseyenlerin, daha az eşyaya sahip olanların, kendi yolunda ilerleyenlerin daha mutlu olduğunu söylüyorlar. Yani beklentiyi düşüreceksiniz. Etrafınızdaki kalabalığı azaltıp mutlu olmak için elinizdekilerin kıymetini bileceksiniz. Bu kadar basit yapmamız gereken. Bazen dilde kolay ama yapması zor derler ya, işte öyleymiş gibi gözükse de mutluluğa ulaşma. Bence en kolayı elinizdekinin kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak. Mutlu olmak aslında çok kolay, siz yeter ki isteyin.

0: Zirai Gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon,

Siz de yapıyor musunuz? Böyle telefonda gördüğünüz her şeyin ekran görüntüsünü alıyor musunuz? Telefonunuzda binlerce ekran görüntüsü birikiyor, fark ettiniz mi, ama çoğuna dönüp bir daha bakmıyorsunuz. Bilim insanlarının 7 farklı deneyle incelediği bu alışkanlığın zihnimizde bilgileri kaydetme biçimimiz üzerinde farklı bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmış. Binghamton Üniversitesi araştırmacıları ekran görüntüsü alma alışkanlığının hafıza üzerindeki etkisini araştırırken ekran görüntüsü alanların hatırlama performansının düşük olduğunu söylemiş. Yani nasıl olsa ekran görüntüsünü aldım deyip hafızayı kaydetmiyoruz. Ama sonra dönüp onlara da bakmıyoruz. Bu yüzden ekran görüntüsü aldığımızı da unutuyoruz. Hafızamızda da yer etmiyor. Ekran görüntüsü almak sonuç olarak bizde unutkanlığa yol açıyor hanımlar beyler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ekran görüntüsü alırken hafızanızdaki görüntüye de kaydetmeyi unutmayın.

Özellikle pandemi döneminde evcil hayvan sahiplenenler oldukça çoğaldı. Biliyorsunuz hepinizin en az bir tane kedisi var. Kedi, köpek, kuş, iguana, kaplumbağa, aklınıza ne gelirse evcil hayvanları seviyoruz ama biz bu kez kedilerden bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi kediler çünkü bağımsız canlılar. Yani onların o bağımsız tavırları herhalde çok hoşumuza gidiyor. Ancak bazı kedi ırkları var ki sahipleriyle çok güçlü bağlar kuruyorlarmış. Hatta uzun süre yalnız bıraktığında huzursuzluktan aşırı miyavlamaya kadar dikkat çeken davranışlar sergileyebiliyorlarmış. Gelin bakalım hangi ırklar bunu yapıyorlarmış. Yani hiçbirini yalnız bırakmayacağız tabii ki ama yalnız kaldığında mutsuz olanlardan bir tanesi British Shorthair'lar. Aslında tabii üretilen kedileri sevmiyoruz biz. Satın alma sahiplen mitini benimsemiş durumdayız. Bengal cinsi kedilerin son derece zeki ve aktif olduğunu söylüyorlar. Siyam kedileri yalnız bırakıldıklarında kendilerini çok mutsuz hissediyorlar. En sevdiğim kedi ırkı Siyamlar benim herhalde. Burma cinsi varmış, hiç duymamıştım. Bir de İran kedisi, onların da asla yalnız kalmaması gerekiyor. Hiçbirinin yalnız kalmaması gerekiyor ama özellikle bu cinslerin. Sphinx'leri bilirsiniz. Oldukça farklı cinsler ama oldukça sosyal kediler. Bu yüzden yalnız kalmamalılar diyorlar. Aklınızda olsun. Sizin kedinizin cinsi ne? Benimkisi gayet mutlu bir sokak kedisi. Herhangi bir cins olmasına gerek yok. Önemli olan onu yalnız bırakmamanız.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık bu güzel günde de. Günün iki saatini yine birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi çarşamba daha keyifli hale geldi bizi dinledikten sonra. Hayatın ritmini eşlik ettikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Unutmayın, yarın yine buluşacağız. Randevumuz aynı, kaçırmayın. Hayatın ritminde yarın yine buluşalım. Bugünlük hoşçakalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
2: şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla
1: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle

0: üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: Görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şöyle bir belediye meclisi toplantısını hayal edin. Meclis konuşuyor, başkan. Meclis üyeleri not alıyor ve masada bir sandalye var. O sandalyede ise yapay zeka Eva. İtalya'da tarihi kaplıca kasabalarından bir tanesi, Avrupa'da bir ilk olduğu belirtilen ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Eva adlı yapay zeka belediye meclisine dahil edildi. Görevi ne derseniz, dijital dönüşümden yapay zekaya, hatta yerel yönetimlerin insanileştirilmesine kadar çeşitli konularda çalışacak kendisi. Kolay gelsin Eva.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gelenler. Trafikte agresif sürüş denince aklınıza ilk hangi ülke geliyor? Ben biraz böyle Hindistan'ın karışık olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum sizler katılıyor musunuz? Orada galiba agresif sürücü yok. Daha çok böyle karmaşık bir trafik düzeni var. Ama agresif sürüş denince İtalyanlar ya da Amerikalılar aklınıza gelebilir. Uluslararası bir araştırmaya göre turistlerin trafikte en fazla agresif sürüşle karşılaştığı ülke İtalya olmuş. Yani sizler katılıyor musunuz? Orada galiba agresif sürücü yok. Daha çok böyle karmaşık bir trafik düzeni var. Ama agresif sürüş denince İtalyanlar ya da Amerikalılar aklınıza gelebilir. Uluslararası bir araştırmaya göre

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A. 0-

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Kemal'san sizlerle birlikteyim. Günün haberlerine de bir bakalım. Ben bayağı bir gülümsedim bu arada. İngiltere'de bir radyo kanalında bir anda Kral Charles hayatını kaybetti haberi duyuluyor. Ardından da ulusal marş çalıyor. İngiltere'de haliyle ortalık bir anda karışıyor. Ama Kral hayatta. Ne olmuş derseniz, meğer bir radyo çalışanı Kral Charles'ın ölümünün gerçekleşmesi durumunda. Kullanılmak üzere önceden hazırlanmış ses dosyalarını merak edip açmış, onu da yayına vermiş. Ay, çok büyük bir şanssızlık gerçekten.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bu hayatta arayıp da bulamadığımız şeylerden bir tanesi de aşk olabilir. Evlilik deyince aklınıza ne geliyor? Tanışmak, flört etmek, birbirini tanımak, ailelerle tanışmak. Sonra belki nişan, düğün. Çin'de ise bazıları bu süreci biraz fazla hızlandırmış. Ülkede kadın ve erkek nüfusu arasındaki fark, düşen evlilik oranları ve artan gelin bedelleri evlilik aracılığı sektörünü büyütmüş. Eş bulmakta zorlanan erkekler içinde birkaç gün içinde evleniyoruz vaadinde bulunuyorlar. Karşılığında da yüz binlerce yuan toplayıp ortadan yok oluyor gelinler.

Sahi sizlerde merak ediyor musunuz? Uzaylılar acaba nerede? Koskoca evrende milyarlarca galaksi, sayısız yıldız ve gezegen var. Ama bugüne kadar dünya dışı akıllı yaşama ait doğrulanmış tek bir sinyal bile bulamadık. Bilim insanlarının da kafasını kurcalayan tam olarak bu. Bu çelişkiye Fermi paradoksu deniyor. Yani bu kadar büyük bir evrende bu kadar çok ihtimal varsa gerçekten herkes nerede? Belki de bizi görüyorlar. Kendi aralarında şöyle diyorlar. Dünya mı yok? Orası gerçekten çok karışık. Ama aramaya devam ediyoruz. Yoksa uzayın bir yerlerinde bizim gibi radyoda mesela yol durumunu anlatan başka canlılar var mı? Açıkçası ben merak ediyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

3 tur koş, akşam brokoli ye. Böyle bitmiyor yani. Fitness uzmanları günlük hayatta düzenli olarak yaptıkları ve sağlıkları üzerinde en fazla etkili olduğunu düşündükleri alışkanlıkları paylaşmışlar. Düzenli hareket etmek, yeterince uyumak, dengeli beslenmek, su içmek ve elbette stresi yönetmek.

Şöyle bir magazin dünyasına bakalım. Şaşırtan bir haber var. Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını kapattı. Üstelik X hesabında aynı dönemde erişime kapattı. Neden gitti diye soruyoruz haklı olarak. Şimdilik net bir cevap yok. Resmi bir açıklama yok yani. Nedeni ne olursa olsun şimdilik gizemini koruyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872.

0: Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gazze'nin insanın tek istediği şey telefon susacak, araba sesi olmayacak, komşu matkap kullanmayacak, sadece sessizlik olacak. İşte tam da bunu arayanlar için dünyanın en sessiz ülkeleri açıklanmış. Birazdan bakacağız.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en gürültülü ülkesi Singapur'muş. İkinci sırada Maldivler var. Barbados, Katar, Lübnan. Yani gerçekten kafa dinlemek isteyenler. Adres belli, Butan. Ama dikkat, oraya gidip de biraz sessizlik arıyorum diye bağırmayın. Sessizliği bozmak ciddi olarak ayıpmış bu ülkede. Telefonu kapat, interneti unut ve birkaç gün boyunca kimsenin neredesin diye sormadığı bir yere git. En güzel tatil bence bu.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Ara beni.
1: Alo.
2: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

güzel dileklerle başladığımız bir çarşamba günü keyifle devam etsin. Mutlu, sağlıklı, keyifli, güzel bir çarşamba günü olsun hepimiz için. Peki, biz hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Siz de bugünün ritmini yakalamak isterseniz açın radyonuzun sesini, bize eşlik edin. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

iyi çağıralım, güzel şeylerden bahsedelim, mutlu olalım, pozitif düşünelim. Her zaman bunu benimsemek lazım. Bu düşünce fikriyle hareket ederseniz mutlu yaşarsınız hayatı. Hayatınıza pozitifi çekin, iyi olanı çekin. İyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin. Peki biz bugün nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım, aşırı sıcaklar yurdu terk edecekmiş, bundan bahsedeceğiz. Zaman makinesinde hangi yıllarda moda dünyasına geçiş yaptık, bundan bahsedeceğiz. Yaz çok mu hızlı geçti? Stresi azaltan spor aktiviteleri hangileri? Erkeğin strese tepkisi nasıl olacak? Mutlu olmak için neleri düşünmemek gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu. Bugün yine bu iki saat dopdolu geçecek. Radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

aşırı sıcaklar. Yani Ağustos bitmeden kendisini gösterdi. Hem Afrika üzerinden hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası şu bir haftadır yazı olmadığımız kadar daha sıcak hissetmemizi sağladı. Ancak cuma gününden itibaren hava değişiyormuş. Yani ülke geneli için bu müjdeyi verebilirim. Sadece bulunduğumuz yer için değil. Sıcaklıklar düşüyor. Yer yer yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün çarşamba, cumadan sonra. Şu iki günde sabrettik mi? İki gün sonra hem Afrika hem Basra sıcakları gidiyor hanımlar beyler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ayrı sıcak hava dalgasının yurdu terk ettiğini, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Cumartesi de yağışlar İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Doğu Akdeniz'e doğru genişleyecekmiş. Yani cuma cumartesi Türkiye'nin pek çok yerinde yağış beklentisi, serinleyecek bir hava beklentisi var. Hatırlatmış olayım şimdiden, şu iki günü daha rahat atlatalım diye.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide

0: kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

zamanda yolculuk yapmak hep hayalimdi aslında ama sanırım bu hayalimi gerçekleştiremeyeceğim. Sanırım hiçbirimiz bu hayalimizi gerçekleştiremeyeceğiz çünkü zamanda yolculuk yapabileceğimiz bir mekanizma hala geliştirilemedi. Fakat moda dünyasıyla, şarkılarla zamanda yolculuk yapabiliyoruz. Misal çok sevdiğimiz şarkıları istediğimiz zaman dinleyip geçmişe gidebiliyoruz ya da moda bizi o yıllara geri götürüyor. Hazırsanız hanımlar, 90'ların, 2000'lerin başında vazgeçilmez aksesuarlardan biri olan bandanaların geri dönüş yaptığını hatırlatmak isterim. Hoş, çoktandır var ama 2026 yazının sonlarına yaklaşmışken bakıyorsunuz pek çok ünlü isme, Dua Lipa'dan Zendaya'ya kadar pek çok ünlü isim bu küçük kumaş parçasını farklı şekillerde yeniden gündeme taşımışlar ve bandanaları farklı şekillerde kullanmışlar. O dönemin bandanaları gerçekten çok farklıydı. 90'ların sonu, 2000'lerin başında kullandığımız gibi geçtiğimiz günlerde Dua Lipa ve Zendaya bandanalarıyla objektiflere yakalandılar. Sadece bandanalar değil, aslında 90'lara, 2000'lere ait pek çok moda parçası var kullandığımız. Küpelerden kemerlere, çantalardan tokalara dikkat ettiyseniz eskiye dönüş her zaman var ama bu sene özellikle 90'lar, 2000'ler daha bir revaçta.

zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe insan bazı şeyleri unutmaya başlıyor. Mesela bir arkadaşla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile insanı mutlu ettiğinden bahsetmiştim galiba, değil mi? Hadi bir daha bahsedeyim. Bahsetmiştim ama aranızda duymayanlar varsa söyleyeyim. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz bir arkadaşınızla sadece 12 dakika bir sohbetin düşünce biçimini tamamen değiştirebildiğini ortaya çıkartmış. Yani siz hayatınızın en mutsuz döneminde, kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemde arkadaşınızla sadece bir 12 dakika bile konuşsanız o olumsuz düşünceler siliniyor, mutlu olmaya başlıyorsunuz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuzda zaten sosyalleşmenin, sevdiklerimizle bir arada olmanın bize iyi geldiğini biliyoruz ama sadece 12 dakikalık bir buluşmanın bile yeterli geldiğini söylüyorlar. Hani seni bir 5 dakika göreyim var ya, işte seni bir 10 dakika göreyim, seni bir 12 dakika göreyim diyeceğiz artık bundan sonra. Sevdikleriniz hep yanı başınızda olsun diyelim. Güzel bir çarşamba başladı bir de.

Ağustos'un 26'sına geldik bile. Neredeyse Eylül, Ekim'den bahsedeceğiz artık. Yavaş yavaş sonbaharda yaklaşırken tabii hala sıcaklıklar yüksek değerlerde devam ediyor ama yazın çok çabuk geçtiğini düşünüyorum ben bu sene. Sanki yaz gelsin bir sürü şey yapacağım diye kafamda biriktirdiğim hiçbir şeyi yapamadım. Çok mu hızlı geçiyor? Zaman algımız mı bu zamanla acaba uyuşmuyor? Yapılan araştırmalar, evet dünyanın eskisinden daha hızlı döndüğünü kanıtlamış ama sonuç olarak bu yaz mevsiminin ya da yaşadığımız günlerin böyle iki katı hızlı geçmesinin bir açıklaması değil bana sorarsanız. Temmuz evet 50 gün gibi sürdü ama Ağustos'u sanki bir haftada bitirmiş gibiyiz. Farklı zaman algısıyla, farklı bir zaman dilimi içerisinde hayata ayak uydurmaya devam ederken her ne kadar uzmanlar dünyanın daha hızlı döndüğünü söyleselerdi bu tabii ki zamanın iki katı hızlı geçtiğini ispatlamıyor. Siz yine de sosyal medyada çok fazla vakit harcamayın. Hayatı ve zamanı ve günleri dolu dolu yaşamak için güne erken başlayın. Çünkü güne erken başladığınızda sosyal medyada çok fazla vakit geçirmediğinizde günü daha dolu yaşadığınızı fark edeceksiniz. Sevdiklerinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Dog man.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

spor yapmanın, egzersiz yapmanın stresi azalttığını biliyoruz. Evet, hareket edeceğiz. Bol bol hareket edeceğiz. Spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Stresi azaltacak, hem bedensel hem de ruhsal anlamda iyileşeceğiz. Fakat öyle sporlar var ki onlar stresi daha fazla azaltıyorlar. Gelin bakalım, hangi spor tarzı acaba strese daha iyi geliyor? Yapabileceğiniz en iyi yürüyüşlerden birinin doğa yürüyüşü olduğunu söylüyorlar. Özellikle yeşil alanda, bir ormanda yapılan yürüyüşün, hiç değilse bir parkta yapılan yürüyüşün beyninizde meditasyon etkisi yarattığını söylüyorlar. Doğa yürüyüşü stresi azaltmada en etkili spor. Ya da koşu yapacaksanız aynı şekilde spor salonuna gitmek ya da evde koşu bandında koşmak yerine doğada yapmanızı istiyorlar. Yoganın, basketbolun, beyzbolun, voleybolun, yüzmenin ya da diğer su sporlarının da stresi en çok azaltan sporlar arasında olduğunu hatırlatalım. Siz hangisini yapmayı tercih edersiniz karar verirken sevdiğiniz şarkılar bugün de size eşlik etsinler.

kadınların daha çok konuştuğu söylenir. Hatta şöyle bir gözlem var. Bebeklik çağındayken kız bebeklerin erkek bebeklere nazaran daha hızlı ve daha önce konuştuğu söylenir. Kadınlar her dönemde daha fazla konuşuyorlar. Kelime dağarcığı mı daha fazla, konuşmayı da daha fazla seviyorlar bilmiyorum ama yapılan yeni bir araştırmada bunu kanıtlar nitelikte. Erkekler strese girdiğinde daha az konuşuyorlarmış. Ki biz kadınlar strese girdiğimizde daha fazla kelime üretirken erkekler konuşmayıp tepkisiz kalıp sessiz kalmayı tercih ediyorlarmış. Yani 5 parmağın 5'i 1 değil tabii ki her erkek ya da her kadın için geçerli değil ama yapılan araştırmalar genel geçerli bir araştırmada erkeğin stres altındayken daha az konuştuğunu ortaya çıkartmış, içlerine atıyorlar. Neyse ki sonrasında dışa atabilecek farklı alanları var onların. Peki bu güzel günde stresten uzak kalmak için en güzeli siz bol bol şarkılara eşlik edin.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren tercihlerimiz, seçimlerimiz. Günü güzelleştiren aslında mutlu olmak için etrafımızda gördüklerimiz. Bazen insan küçücük şeylerden bile mutlu olabiliyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız o küçük şeyleri kendiniz büyüteceksiniz. Peki, düşünceleri de küçültmek gerekiyor, olumsuz düşünceleri de. Yapılan araştırmalar, insanların başarılı olabilmesi için olumsuz düşünceleri küçültmesi, olumlu düşünceleri büyütmesi gerektiğini ortaya çıkartmış. Hatta minimalist bir hayat tarzı benimseyenlerin, daha az eşyaya sahip olanların, kendi yolunda ilerleyenlerin daha mutlu olduğunu söylüyorlar. Yani beklentiyi düşüreceksiniz. Etrafınızdaki kalabalığı azaltıp mutlu olmak için elinizdekilerin kıymetini bileceksiniz. Bu kadar basit yapmamız gereken. Bazen dilde kolay ama yapması zor derler ya, işte öyleymiş gibi gözükse de mutluluğa ulaşma. Bence en kolayı elinizdekinin kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak. Mutlu olmak aslında çok kolay, siz yeter ki isteyin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Siz de yapıyor musunuz? Böyle telefonda gördüğünüz her şeyin ekran görüntüsünü alıyor musunuz? Telefonunuzda binlerce ekran görüntüsü birikiyor, fark ettiniz mi? Ama çoğuna dönüp bir daha bakmıyorsunuz. Bilim insanlarının 7 farklı deneyle incelediği bu alışkanlığın zihnimizde bilgileri kaydetme biçimimiz üzerinde farklı bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmış. Binghamton Üniversitesi araştırmacıları ekran görüntüsü alma alışkanlığının hafıza üzerindeki etkisini araştırırken ekran görüntüsü alanların hatırlama performansının düşük olduğunu söylemiş. Yani nasıl olsa ekran görüntüsünü aldım deyip hafızayı kaydetmiyoruz. Ama sonra dönüp onlara da bakmıyoruz. Bu yüzden ekran görüntüsü aldığımızı da unutuyoruz. Hafızamızda da yer etmiyor. Ekran görüntüsü almak sonuç olarak bizde unutkanlığa yol açıyor hanımlar beyler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ekran görüntüsü alırken hafızanızdaki görüntüye de kaydetmeyi unutmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Özellikle pandemi döneminde evcil hayvan sahiplenenler oldukça çoğaldı. Biliyorsunuz hepinizin en az bir tane kedisi var. Kedi, köpek, kuş, iguana, kaplumbağa, aklınıza ne gelirse evcil hayvanları seviyoruz ama biz bu kez kedilerden bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi kediler çünkü bağımsız canlılar. Yani onların o bağımsız tavırları herhalde çok hoşumuza gidiyor. Ancak bazı kedi ırkları var ki sahipleriyle çok güçlü bağlar kuruyorlarmış. Hatta uzun süre yalnız bıraktığında huzursuzluktan aşırı miyavlamaya kadar dikkat çeken davranışlar sergileyebiliyorlarmış. Gelin bakalım hangi ırklar bunu yapıyorlarmış. Yani hiçbirini yalnız bırakmayacağız tabii ki ama yalnız kaldığında mutsuz olanlardan bir tanesi British Shorthair'lar. Aslında tabii üretilen kedileri sevmiyoruz biz. Satın alma sahiplen mitini benimsemiş durumdayız. Bengal cinsi kedilerin son derece zeki ve aktif olduğunu söylüyorlar. Siyam kedileri yalnız bırakıldıklarında kendilerini çok mutsuz hissediyorlar. En sevdiğim kedi ırkı Siyamlar benim herhalde. Burma cinsi varmış, hiç duymamıştım. Bir de İran kedisi, onların da asla yalnız kalmaması gerekiyor. Hiçbirinin yalnız kalmaması gerekiyor ama özellikle bu cinslerin. Sphinx'leri bilirsiniz. Oldukça farklı cinsler ama oldukça sosyal kediler. Bu yüzden yalnız kalmamalılar diyorlar. Aklınızda olsun. Sizin kedinizin cinsi ne? Benimkisi gayet mutlu bir sokak kedisi. Herhangi bir cins olmasına gerek yok. Önemli olan onu yalnız bırakmamanız.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık bu güzel günde de. Günün iki saatini yine birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi çarşamba daha keyifli hale geldi bizi dinledikten sonra. Hayatın ritmine eşlik ettikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Unutmayın, yarın yine buluşacağız. Randevumuz aynı, kaçırmayın. Hayatın ritminde yarın yine buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

altı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Zirai Gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Gülmekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: sizdir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin